0: aşkım,
1: bir aşk buldum, mutluluk senin olsun. Dertler beni, çile beni, hayat senin olsun.